0: Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum
1: umurumda değil.
2: Sarı zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

0: yaparsan karşıma çıkar mısın? Siler misin gözyaşlarımı? Tekrardan bana döner misin? Döner misin?
1: Bursa Radyo F.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

götürdü benden kimi umutlarımı, kimi inançlarımı.

0: AS TV ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, AS TV.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Ben size dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Radyo S. Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun. Bursa 16. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
1: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği. Her zaman yanınızda.

0: Reklam. Radyo
1: S. Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
4: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
5: Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siyahotel.com.tr.
6: Bir çocuk için dünya bazen mutlu.

Mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: reklam. Radyo S.
1: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
2: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
3: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun. Bursa 16. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
4: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
5: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın. Bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği her zaman yanınızda.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve Pasta Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. Doğruluğun Ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz. Reklam.

0: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17, 18, 19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
1: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
2: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
4: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
5: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
6: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
7: Bu hilal sensiz olmaz.
8: Reklam.
9: Radyo S.
8: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sunar.
10: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Mesela öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum, hangi erkekten bahsediyor bu? Yani bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki iş aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho! İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşmayıp mesela füzeyle dalsaydın.
11: Mahmut'la namütenahi muhabbet.

0: 6 burası Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Ve bugün de en amütün ayı muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Salı gününü öğlenle buluşturacağız sizlerle. Dışarıda bir hayli sıcak bir hava var yine. Ve sıcak bir gün devam ediyor. Açılışı Sibel Alaş'ta yaptık. Neyleriz radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Efendim gelin sizler de programa katılın. WhatsApp hattımız devrede. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsınız, oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Hoş geldiniz.
1: Radio S.

0: Blok 3 Kayıp Kalp radyonuzdaydı.
1: Kayıp bir kalp var bu civarda.
0: Efendim, bakınız, en sevdiğiniz yemeği sona erteler misiniz? Sona bırakır mısınız? Hani şöyle şunun tadını çıkara çıkara yiyelim diye. Efendim, psikologlar en sevdiğimiz yemeği neden hep sona bıraktığımızı açıkladı. Sevdiğimiz için. Hani onunla daha böyle bir haşır neşir olalım. Yemek yerken farkında olarak ya da olmayarak en sevdiğimiz yiyecekleri sona bırakma eğilimi gösteririz. Ya düşünüyorum da bende var mı böyle bir şey diye. Ben genelde sevdiklerimi çabuk erken yiyorum ya. Hani tıka basa yiyeyim diye. Yani böyle sona bırakmıyorum çünkü sona bıraktığım zaman zaten doymaya başlamış oluyorum. Hani beni sanki bana tam tersi gibi. Bu çoğu zaman basit bir alışkanlık olarak görülebilir ancak psikolojiye göre hemen herkesin bu şekilde davranmasının altında bazı nedenler yatıyor. Akşam yemeğinde tabağınıza bıraktığınızda, akşam yemeği tabağınıza bıraktığınızda uyguladığınız gizli bir stratejiniz var mı? Yok, ben yiyorum direkt. Yani çok özel bir strateji değil, normal. Diğer günler neyse bugün de öyle yiyorum yani ben. Örneğin demiş, önce pek de bayılmadığınız o sebzeleri hızla aradan çıkarıp en sevdiğiniz kısmı tabağın kenarında adeta bir kapanış şovu için saklıyor musunuz? Ha, bu şey. Mesela sebzeli ne olsun? Sebzeli bir yemek, tamam mı? Ama sen içindeki malzeme et. Onu daha çok seviyorsun. O yüzden önce sebzeleri ayıklıyorsun. Ha, o ayrı. Ben mesela en sevdiğim yemek varken niye öncesinde sebzelerle boğuşayım? Ben öyle düşünmüştüm. Eğer bu soruya yanıtınız koca bir evetse yalnız değilsiniz demiş. Var mı efendim öyle mesela tabağınızdaki yemekte en sevdiğiniz kısmı en sona bırakmak? Önce işte ne bileyim sebzeler mevzeler var mesela, onları tüketiyorsunuz hafır hafır. En sona böyle en sevdiğiniz bölümü. Dünya genelinde milyonlarca insanla aynı gizli kulübün üyesiymişsiniz efendim. Oyunu bozuyoruz. İlk bakışta sıradan bir yeme alışkanlığı gibi görünen bu durum aslında insan psikolojisinin en derin dehlizlerine ışık tutuyor ve davranış bilimciler bu durumu oldukça şaşırtıcı nedenlere bağlıyor demiş. Abi bunun da mı araştırmasını yaptınız Allah aşkına ya? Psikoloji literatüründe bu davranışın arkasında ertelemeli haz alma kavramı yatıyor. Ertelemeli haz alma. İnsanoğlu gelecekte kendisini çok daha büyük ve tatmin edici bir ödülün beklediğini bildiğinde anlık zevkleri ve sabırsızlığı bastırma konusunda muazzam bir yeteneğe sahiptir. Yemek yerken de tam olarak bu mekanizma devreye girer. Tabağın kenarında bizi bekleyen o muazzam lezzetin varlığı o an çok da sevmediğimiz yiyeceklere karşı tahammül sınırı geliştirir diyor. İstemediğini yeme be kardeşim. Bu ödül odaklı bekleyiş aslında sıkıcı veya tatsız bulduğumuz besinleri tüketmeyi zihnimiz için çok daha katlanır hale getirerek genel yemek sürecini kolaylaştırır demiş. Var mı efendim hakikaten sizde de böyle yemeğin en güzel tarafını sona bırakmak? Peki bu stratejik yeme disiplinini ilk nerede kazandık diyor. Tabii şimdi psikoloji olduğu için çocukluğumuzda. Evet, cevap çocukluk yıllarımızda gizli. Pek çoğumuz büyüme çağındayken ebeveynlerimizden o ünlü sebzeni bitirmeden köfteyi yiyemezsin uyarısını duymuşsunuzdur diyor. İşte küçük yaşlarda maruz kaldığımız bu tatlı yaptırımlar yetişkinlik hayatımızda zihnimizin otomatik olarak çalıştırdığı bir sisteme dönüşüyor. Bende bu yok çünkü düşünüyorum iki saat önce bende mesela böyle bir diyalog da olmadı. Hani çocukluğumda sebzeni bitirmeden köfteni yiyemezsin diye. Bize mesela yemek beğenmeme gibi bir lüks yoktu. Hani yani mesela nedir şimdi özellikle günümüz ebeveynlerinde bunu çok görüyoruz. Çocuk yemeği beğenmez, evde anne takla atar resmen. Aman dur yavruma şunu da hazırlayayım, bunu hazırlayayım, bundan yesin. Beğenmedin mi dur şunu yapıyorum falan filan diye perişan olur kadıncağız. Bizde hiç öyle yoktu mesela. Bir yemeği beğenmedin mi? Hani ben bu yemeği beğenmedim dediğin zaman, ya ben bu yemeği sevmiyorum dediğin zaman bizde tepki şuydu. Tamam kalk sofradan. Hani böyle hiç şey, başka bir şey hani yiyeydik falan. Kalk kalk kalk sen acıkmamışsın. Bizde böyleydi yani. Bu nasıl bir travma bıraktı bilmiyorum. Şu an dinleyen psikolog varsa yardımcı olabilir. Ama biz sonrasında hani sevmesek de yedik yemekleri. Çünkü öyle direkt bak bizde hiç taviz yoktu ya. Ben bu yemeği sevmiyorum diye zaman direkt tabak alınır. Tamam senin karnın acıkmamış sen kalk denir. Sonra tıpış tıpış yersin o yemeği bir daha. yedik yani, tıpış tıpış yedik. Sevilmeyen unsurları ilk başta tüketerek aradan çıkarma ve yükten kurtulma fikri de bu süreci yönetirken, en sevilen yiyeceğin tadına acele etmeden daha uzun süre varma düşüncesi zamanı uzatma arzusuyla birleşir demiş. Ama oluyordu bak, mesela köfte mefte olduğu zaman evet, köfteyi sona bırakıyorduk mutlaka. Uzmanlar bu alışkanlığın temelde son derece zararsız, hatta beslenme sürecinde kişisel kontrolü sağlayan keyifli bir yöntem olduğunu belirtiyor. Ancak her psikolojik durumda olduğu gibi burada da esneklik önem taşıyor. Bu ritüel doğal bir akışta sürdürüldüğü müddetçe harika bir lezzet stratejisidir. Fakat ne zaman ki bu durum katı bir kurala, takıntıya, tabağı bitiremediğinizde derin bir suçluluk hissine, çünkü en sevdiğiniz geride kalmış oluyor. Yemeğin en sevdiğiniz bölümü geride kalıyor ve siz doymuş oluyorsunuz. Oo, işkence. Derin bir suçluluk hissine ya da yiyeceklere karşı ciddi bir kaygıya yol açarsa işte o aşamada temkinli olmak ve bir uzmandan destek almayı düşünmek gerekebilir demiş. Vallahi ben sanmıyorum. Ben genel yiyeceğim ben. Öyle şey değil yani. Vay efendim, yemeği şöyle olmuş böyle olmuş, suçluluk hissediyorum falan filan değil. Ben oturup yerim zaten. Hani çok böyle işe romantizm katmadan yemek konusunda. Yerim geçerim, sonrasına bakmam. 10-26 saatler efendim. İbrahim diyor ki abi bizde de öyle, önümüze ne korsalar yerdik diyor. Öyle ama yani hani yeni nesilde biraz bu şey var, detaycılık var yani. Ve yeni genç ebeveynlerde, özellikle annelerde bu şey daha fazla. Aman işte çocuğum aç kalmasın, sevmemiş hemen bundan hazırlayayım falan, bizde nerede? Bir adet Menis Fist'in yerim, devam edelim hemen ardından.

vakası kayıtlara geçti. Gece yarısı hırsızlık amacıyla bir ikamete giren şüpheli, evdeki elektronik eşyaları topladığı sırada kendi cep telefonunu halının üzerine düşürdü. Orada dikkatli olacaksın yani. Yanında çanta taşı, bir şey taşı, ne bileyim yani, telefon hiç bırakılır mı, düşülür mü orada? Karanlıkta duyduğu ses üzerine panikleyen ve ev sahibinin uyandığını düşünen hırsız. Bu işte bu işin en zor kısmı burası. Bir ses duyuyorsun, bak bu ev sahibi için de zor bir şey. Hani evde bir ses var, onu duyuyorsun, uyanıyorsun. Ama hırsız için de pek kolay bir şey değil. O da mesela ev sahibinin uyandığını fark ediyor. Gergin bekleyiş. Karanlıkta duyduğu ses üzerine panikleyen ve ev sahibinin uyandığını düşünen hırsız, yerdeki telefonu aceleyle cebine atarak kaçtı. Ancak şüpheli kendi evine vardığında cebindeki telefonun ev sahibine ait olduğunu, kendi şahsi telefonunuysa suç mahallinde bıraktığını fark etti. Dönsen bir türlü, dönmesen bir türlü, ki döndürmüşler. Şöyle, emniyet güçleri şüphelinin telefonuna gelen bir aile mesajı üzerinden... Aile mesajı, uyudun mu? Kimlik tespiti yaparak şahsı kısa sürede gözaltına aldı demiş ki... Yani bu mesaj gelmeseydi zaten yine sen orada telefonunu bıraktıysan eğer bulurlar. Yani çünkü bulmaları çok zor bir şey olmaz. Ha belki hani bu mesaj üzerinden çok daha pratik olmuştur, bilemiyorum. O mesaj nasıl, bildirim durumu nasıldır, görüntüleme nasıldır bilmiyoruz ama... Hani belki orada şeydir işte, isim soy isim bilmem bir şey, işte Hasan Hüseyin amcam yazmıştır mesela belki. Hani öyle olunca isim soy isimden daha kolay bulmuş olabilirler ama... Hani o olmasaydı da bulmaları uzun sürmezdi yani. İşte bu lojistik kısmına da dikkat etmek gerekiyor. Bir yere gidiyorsun, hırsızlık yapmaya gidiyorsun, kendi eşyalarını bırakma orada. Duş alanlar görüyoruz zaman zaman. Bir tanesi yatak rahat diye yatıyor, uyuyor, uyuyakalıyor. Ev sahibi uyandırıyor ondan sonra. Hayırdır sen diye. Bunlara karşı her zaman uyanık, yani hırsızlık boş vermişliğe dayanamaz. Her zaman tetikte olmak gerekiyor. 10.32 saatler Radyo S'te. Hanımlar beyler, salı gününü öğlenle buluşturuyoruz sizlerle. Özgür, kolay gelsin Mahmut Bey. İş yerimde sizi dinlemek vallahi dinlendiriyordum işte. Teşekkür ederim, ne kadar güzel. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazdığınız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Çok kısa bir reklam aramız var. Devam edeceğiz. Bursa Radyo.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S.
2: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
3: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Siya Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siya Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siyahotel.com.tr.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
5: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
6: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
7: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
1: Bu hilal sensiz olmaz.
0: Reklam.
1: Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet devam ediyor.
8: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Manifest hileli radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin yeni şarkılarıyla bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım. Efendim şöyle bakalım, neler var neler yok. Yine sıcaklık haberleri ard arda geliyor. Evet, hep söylüyoruz bu sıcaklık konusunda, biz de bu sıcakları yaşıyoruz, daha da yaşayacağız ama biz Avrupa'ya göre biraz daha böyle bağışıklık geliştirmiş bir milletiz. Hani zaten iklim olarak Avrupa'dan daha sıcak bir iklime sahibiz. Hal böyle olunca biz biraz daha böyle bir dayanıyoruz, katlanıyoruz ama Avrupa'da aynısı olmuyor efendim. Maalesef ölüm haberleri her geçen gün artıyor. Bu sıcaklar bu tarafa doğru da gelecek mutlaka. Avustralya'ya gidelim. Bakınız, Avustralya'da sıra dışı bir firar vakası yaşandı. Firar eden insan değil. Bir efendim bukalemun. Bak, bir evcil hayvan mağazasından kaçan bukalemun tam 3 hafta boyunca aynı dükkanın içinde saklanmayı başardı. Yani onun için çok zor bir şey değil bu. Hani saklanmak için çok özel yerler aramasına gerek yok. Yani biraz böyle bir soteye geçip hani çok dikkat çekmeyecek şekilde orada durduğu zaman zaten oranın rengini alıyor. Mağaza personeli ve müşterilerin fark edemediği hayvan dükkandaki yapay bitkilerin üzerinde yaşamını sürdürdü. Peki neydi bu? Ancak firari bukalemunun gizemli yolculuğu dükkan sahibinin bitkilerin üzerine parlak pembe renkli bir fiyat etiketi yapıştırmasıyla son buldu. Doğal içgüdüleriyle etiketin rengini almaya çalışan... orada patlamış. Ve fosforlu pembeye dönüşen hayvan kamuflaj hatası nedeniyle yakalandı. Abi renkli hata yapmışız ya. Yeşil olacaktı, biz kırmızıya dönmüşüz. O işte o fosforlar, fosfor bir de güneşle birleşince benim gözümü aldı o. Uzmanlar hayvanın uzun süreli saklanma krizine bağlı olarak kamuflaj yorgunluğu yaşamış olabileceğini belirtiyor. Kamuflaj yorgunluğu. Yani o bence değil, yani kamuflaj yorgunluğu niye yaşasın ki? Hani hayvanın doğası zaten o. Yani genel olarak bir yere gittiği zaman otokontrol halinde patada kütede şey yapıyor. Oranın rengine dönüyor yani. Tamam, birebir belki şey değil, nasıl derler, birebir aynısı olamıyor ama dediğim gibi az önce biraz daha böyle sote bir yere geldiği zaman, renklerinde karışık olduğu bir yere geldiği zaman evet, ilk bakışta görebilmek çok kolay değil. Muhtemelen mağazadakiler de çok ciddi bir arayışa geçmedi. Aman gitmiştir deyip. Ta ki işte o fiyat etiketi ve fosfor. Fosforda da bu kalemunun kafasının karışması. Teknik bir hataya sebep olmak nedeniyle sırf bu suretten yakalandı hayvancağız. Neyse, en azından doğal yaşam alanına döndü. 10.45 saatler Radyo S'te. Salı gününü öğlenle buluşturuyoruz sizlerle. Pazartesiden sonra biraz daha böyle bir haftaya alıştığımız bir gündeyiz. Bir tık daha haftaya motive olduğumuz bir gündeyiz. Bugünü geçtikten sonra zaten bir perşembe günü kalıyor bizi yoran. Çarşambayı seviyoruz biliyorsunuz, enerjimiz iyi oluyor. Bir işte perşembe kalıyor, zaten cuma ile beraber hafta sonunda gelmiş oluyor. Pekala, bir adet İrem Derici dinleyelim efendim. Durum çok acil, ardından buradayız. Mahmut Uçakcan.

0: Kandırıcılar ah. Efendim ya, yaşlı adamı 72 milyon lira dolandırdılar. Nasıl, bir kişiyi mi 72 milyon lira? Oğlum, emin misiniz 72 milyon yazmışsınız bak. İstanbul'da 83 yaşındaki kişinin 1758 Cumhuriyet altınını alarak 1700... Ben bu kişiye çok saygı duyuyorum, bir defa onu söyleyeyim. Şuraya bir yazalım vallahi ya, bir dakika. Çok merak ettim. Nerede? Neydi bir dakika? Haberi de kayba heyecandan. Ha, Cumhuriyet altını. Bakalım. Vallahi meraktan yazıyorum. Altını. Kaç TL? Yazdık bakalım ne çıkacak. O kadar altın. Emin miyiz? Bak tekrar soruyorum. Vallahi 72 milyon çıkıyor. Amcam, ne ara biriktirdin onları sen? Ne yaptın onları? İstanbul'da 83 yaşındaki kişinin 1758 Cumhuriyet altınını alarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Allah'tan gözaltına almışlar. Emekli Dinçer Kazancı 83 yaşında, bakınız telefonda kendilerini, klasik bu yöntemi biliyorsunuz zaten, polis ve savcı olarak tanıtan kişilerin, bu hiç sekmiyor bizde. Bizim en sevdiğimiz dolandırılma biçimi efendim. Kendini bize arayıp kendini polis ve savcı olarak veya jandarma olarak tanıtan işte. Hatta MIT işin içine giriyor. MIT'in adını falan veriyor. Abi MIT beni niye arasın ya? Koskoca MIT yani bu. Yapılacak bir şey varsa gider gereğini yapar. Telefonla arayıp da adınız terör soruşturmasına şey yaptı. Biz MIT'ten arıyoruz. Ankara'dan, evet. Ay ay ay. Ne demiştik? Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerin yönlendirmesiyle evinde bulunan 72 milyon lira değerindeki ev mi, yalı falan mı bu? 1758 Cumhuriyet altınını bir şüpheliye elden teslim ettiğini ve dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu. Dolandırıcılar da afallamıştır, ben sana söyleyeyim. Diyor ki mesela arada işte amcacığım adınız terör soruşturmasına geçiyor. Muhtemelen böyledir zaten. Neden olduğunu bilmiyoruz ama evdeki altınları almamız gerekiyor. O kısmı sormayın. Yani bu terör adı terör örgütü soruşturmasına geçenlerin biz evdeki altınları alıyoruz. Ama sonra vereceğiz yani, çok şey yapma. Kaç tane vardı sende? Diyor ki mesela ah be evladım 1758 Cumhuriyet altını var. Muhtemelen o an bir sessizlik olmuştur orada. Yani amca bizimle dalga mı geçiyor diye. Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği ile yapılan çalışmalar sonucunda dolandırıcıların Mehmet U, Hasan T, İsmail A, Fethi K ve Selahattin A olduğu belirlendi. İstanbul ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek denmiş. Vallahi inşallah altınlarda bulunmuştur. 1758 Cumhuriyet altını var efendim evinde. 72 milyon, bak 72 milyon TL. Tekrar söylüyorum. Bence bu saatten sonra, şimdi bak biz haberde okuduk bunu, tamam eyvallah. Ama bu haberleri okuyan, duyan art niyetli insanlar da olabilir. Şimdi burada abimizin adını yazıp bu evi aramaya çalışabilirler. Eğer bu altınlar geri gelirse, yani demem o ki, sevgili Dinçer abim, büyüğüm, saygıdeğer büyüğümüz Dinçer abimiz, abi o altınları bu defa evde tutma sen bak. Güvenli liman olarak, güvenli benim ev olabilir. Öyle ilk aklıma geldi ama hani ya bir kısmı mesela en azından olabilir. Hepsi değil de mesela bunları paylaştırabiliriz böyle. Bana mesela 5-6. Olur yani. Ama hepsini bir arada aynı yerde tutma. Bunlar bak artık adres madres hepsi şu an ağzından salyalarla haberi okumuşlardır. Ben sana söyleyeyim. Ay ay, neler duyuyoruz ya. Teradat teradat. Efendim ilk saatin sonuna geliyoruz artık. Yavaş yavaş. Şöyle bir Bertuğ Cem'i dinleyelim. Uzun zamandır çalmamıştık. Ardından devam edelim.
1: Bursa Radyo S.

Pertu Cemil, Beni Sevemem radyonuzdaydı. 10.56 saatten Radyo S'te. Hasan, dertsiz, kedersiz, bol bereketli güzelliklerle dolu bir salı diliyorum. Günaydın Mahmut Beyciğim demiş. Günaydın efendim, hoş geldiniz. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerdeyiz. Kısa bir aramız olacak. Hemen ardından devam edeceğiz. Ayrılmayın lütfen.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
2: S. Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
3: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
4: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun. Bursa 16. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
5: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
6: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.
7: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
1: Reklam. Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
8: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Hanımlar, beyler, namütün ay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakınız, dijital bağımlılık ruh sağlığını tehdit ediyor denmiş. Şimdi yaz tatili geldi geleli bu haberler arttı. Türkiye sosyal medya ve oyunda dünya liderliğini oynuyor. İşte alkışlıyorsunuz, çok iyi bir şey değil bu, liderlik değil bu. Efendim, Türkiye hem internete geçirilen sürede hem de oyun oynama oranlarında dünya ortalamalarını geride bıraktı. Ünlü dijital raporlama platformu VR Social'ın son verileri Türkiye'deki internet ve sosyal medya kullanım alışkanlıklarının ürkütücü boyutlara ulaştığını gözler önünde serdi diyor haber. Neler var mesela? Ülkemizde 16 yaş ve üzeri kullanıcıların cep telefonlarında internette harcadıkları günlük ortalama süre 7 saat 15 dakika olarak kayıtlara geçti. Ki ben mesela böyle şeylerde hep şunu söylüyorum, bu iddiada bulunuyorum. Bu rakamlar çok doğru rakamlar değil. Çünkü bize sordukları zaman, işte gün içinde internete ne kadar zaman geçiriyorsun diye soruyor. Ya arada bakıyorum öyle be. Yani bildirim falan gelirse işte bakıyorum. Bir böyle bir X'e bakıyorum, işte neler yazmış falan filan öyle. Verdiğimiz cevap genelde böyle oluyor. Yani gün içinde ne kadar, işte 15-20 dakika falandır yani. Yalan, telefon elimizden düşmüyor. O yüzden bu 7 saat 15 dakika olarak kayıtlara geçti kısmı çok inandırıcı değil. Araştırmaya göre 16 yaş ve üzerindekilerin sosyal medyada harcadıkları sürenin toplam internet süresinin oranı Türkiye'de %37.7 iken dünya genelinde bu oran %35.3'te kaldı. Ortalamanın üzerindeyiz, işte bu. As bayrakları, as. Dünya genelinde oyun oynama yüzdesi 83.6 iken Türkiye'de bu oran 93.5'e ulaştı. Bir ben şu oyunlara alışamadım işte. Bak, yıllar önce bir şey vardı. Onu çok oynadık. Neydi? Counter Strike miydi? Counter Strike 2. Bak, onu çok oynadık abi. Hakkını teslim etmem lazım. Günlerce oynadık yani. Arkadaşlarla toplanıp. Vallahi bildiğim böyle 5-6 kişi toplanıyorduk. Hürra birbirimizi vurmaya. Artık canımız sıkılıyordu, oyna oyna. Sabaha kadar oynuyorsun. Şeydi, böyle silahla çıkmıyorduk savaş meydanına. Ne oğlum, bıçakları mı ne var? Onlarla çıkıyorduk arkadaş. Hadi bir de böyle dalalım diye. Bir ondan önce de şey vardı bende. FIFA. En son FIFA kaçtı? FIFA galiba 2000 falan. Herhalde oralarda ben bıraktım FIFA'yı. Orada bitti bende. Bir daha da yok. Arada bir işte zaman zaman böyle bir rahatlamak için birkaç oyun oynarım. İşte kelime oyunu falan filan. Onlar da geçiyor gidiyor yani. Dünya genelinde oyun oynama yüzdesi 83.6 iken Türkiye'de bu oran 93.5'e ulaştı. Tespitlere göre çocuk ve ergenlerde günlük 3 saati aşan sosyal medya kullanımı ruh sağlığı riskini tam 2 kat artırıyor demiş. Ki maalesef 3 saatten de aşağı durmuyorlar. Aşırı ekran kullanımının çocukların hem zihinsel hem de sosyal gelişimini baltaladığı ortaya çıktı. Verilere göre bakınız, kontrolsüz dijital tüketim, bak nelere sebep oluyor. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu riskini tetikliyor ki günümüzde özellikle çocuklarda en sık görülen rahatsızlıklardan bir tanesi bu. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu. Çocukların odaklanma sürelerini kısaltarak eğitim başarısını ciddi oranda düşürüyor. Sanal dünyanın kontrolsüz ortamı çocukları suça eğilimli hale getiriyor. Bu tabii işin diğer riskli boyutu maalesef. Avrupa Komisyonu raporuna göre her 3 çocuktan biri siber zorbalığa maruz kalırken her 5 gençten biri okuldan uzaklaşıyor denmiş. Teknoloji devlerine güven azalıyor demiş. Amerikan merkezli teknoloji şirketi Meta'nın çalışanlarının ifşalarıyla derinleşen çocukların çevrim içi güvenliği endişesi büyük teknoloji şirketlerine kamuoyu desteğini azalttı. Bunu zaten biz de söylüyoruz. Tamam, devletler önlem almaya çalışıyor. Dünyanın her yerinde özellikle 16 yaş altının sosyal medyaya girmemesi için uğraşılıyor dünyanın her yerinde. Ama aslında mesela bu kadar uğraşmaya gerek kalmayabilir. Yani sosyal medya şirketleri bunu çok rahat düzenleyebilir. İşte bu zorbalıktır, tacizdir, cinsel içerikli görüntülerdir, şiddet içerikli görüntülerdir. Hani bunların bir çocuğun ekranına yansımaması zor bir şey değil onlar için, ama yapmıyorlar. Ne asibesi, yapmıyor çünkü oradan para kazanıyor. Sorsan hepsi evet önceliğimiz çocukların güvenliği, şöyle böyle falan filan derler ama hikaye. Çünkü çocuklar daha fazla vakit geçiriyor ve daha fazla vakit demek daha fazla reklam gösterimi demek. Daha fazla reklam gösterimi demek daha çok para demek, bu kadar.
Ebeveynlerin artan korkuları karşısında Avustralya'nın ardından İngiltere'de sosyal medyada medyaya 16 yaş sınırı getirmeye hazırlanıyor. Platformların kusurlu bulunması üzerine küresel yasak dalgası da büyüyor denmiş. Teknoloji devleri ise bu durum karşısında kısıtlamaları engellemek için milyonlarca dolarlık lobi faaliyetleri yürütüyor. Uzmanlar halkın yükselen tepkisiyle artık siyasetçilerin radikal kararlar aldığını vurguluyor demiş. Öte yandan sosyal medya devlerinin merkezi Amerika'da federal yasaklar getirilmesi olasılığıysa düşük görülüyor diyor. Neden? Çünkü Amerika'da bu işten para kazanıyor. Hem para kazanıyor hem diğer taraftan tabii bir de çocukları yönlendirme durumu var. Bilinçaltına işleme durumu var. Hani konu sadece zorbalık falan filan değil yani. Oradan bilinçaltından besliyorsun çocuğu ve enteresan bir nesil meydana getiriyorsun. Durum böyle. Bu resmen esasında dijital bir savaş. Öyle. Dediğimiz gibi o yüzden bu hani Meta'ymış veya işte Meta dedim Facebook, Instagram, işte nedir WhatsApp falan. Keza X olsun, ondan sonra TikTok olsun veya diğerleri olsun. Açıkçası bu işin önüne geçmezler. Ben size söyleyeyim. Geçiyor gibi görünürler ama son düzlükte sadece lafta kalır o iş. 11-13 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S 95.6 burası. Salı gününü paylaşıyoruz sizlerle. Salı gününü öğlenle buluşturuyoruz. Yeni saatiyiz efendim. Son 45 dakikaya giriyoruz artık yavaş yavaş. Bir adet Hakan Peker dinleyelim. Hemen ardından devam edeceğiz yine.

0: Sen yoluna git radyonuzdaydı. Efendim bakınız, kargo kuryesi paketi teslim etmek isterken ağaçta mahsur kaldı. Zor iş kuryelik, hakikaten zor iş. Bir taraftan eve girmeye çalışıyorsun, hani böyle apartman kapısı kilitli oluyor. Gerçi kuryeler pek çok hani bulundukları, çalıştıkları mahalledeki hemen hemen bütün binaların giriş şifrelerini biliyor. Kapıda güvenlik yoksa, çünkü nedir mesela o şifreler esasında güvenlik için konur değil mi? Eğer şifreli bir giriş varsa. Şifresini bilen girsin diye, anahtarla uğraşma diye. Şimdi kargoyu mesela eve söylüyor, evde yok. Kurye geliyor, kargo işte kapıdayız diyor. Benim şifre şu. Tamam, şifreyi söyleme ablam, biz biliyoruz şifreyi. Çoğu yerde bu böyledir yani. Kargo kuryeleri çalıştıkları civarda genel olarak şifreleri bilirler az çok. Bu biraz daha farklı efendim. İngiltere'de bir kargo teslimatı itfaiye operasyonuna dönüştü. Onu nasıl başardınız ya? Alıcının evde olmaması üzerine paketin çalınmasından endişe eden bir kurye pratik fakat tehlikeli bir yöntem seçti. Bizde mesela çoğu zaman şey oluyor. Evde yok mesaj geliyor. Evde olmadığınız için kargonuz teslim edilememiştir. İşte şu kadar zamana kadar şubeden alabilirsiniz diye. Çoğu zaman da o mesaj geldiğinde esasında siz evde oluyorsunuz. Böyle bir şey de var yani, değil mi bizde? Hele bir ara çok fazla vardı arkadaş. Hani evdeyiz, kargo bekliyoruz. Yani bekliyor, yok. Ondan sonra pat mesaj. Kuryemiz işte şu saatte eve gelmiştir. Evde işte kimse olmayınca şubeye teslim edilmiştir falan filan. Evdeyim ben. Yoksun abi, bizden daha iyi mi bileceğim? Biz biliyoruz. Evdeyim, yoksun. Denemiştik, alıcının evde olmaması üzerine paketin çalınmasından endişe eden bir kurye pratik fakat tehlikeli bir yöntem seçti. Kurye kargoyu bahçede bulunan büyük bir çam ağacının tepe dallarına fırlatarak gizledi. Abi ne yaptın? Koy kapıya git yani. Eve dönen müşterinin paketi ağaçtan indiremeyeceğini belirtmesi üzerine kurye adrese geri dönerek ağaca tırmandı. Tekrar eve dönüyor. Millette ne kuryeler var be. Ancak paketi alan kurye bu kez kendisi aşağı inemeyerek ağaçta mahsur kaldı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri kuryeyi ve kargoyu sepet yardımıyla kurtardı. Paket 3 saatlik gecikmeyle sahibine teslim edildi. O çok önemli. O 3 saatlik gecikme falan filan asla affedebilir türden şeyler değil. Daha da olmasın lütfen, dikkat edilsin yani bu konulara. Ay ay ay ay. Ama burada bence yani kuryenin böyle bir sorumluluğu olmaması gerekiyor. Yani kargoyu teslim edecek, ondan sonra sırf efendim müşteri işte diye dışarıda diye hani daha güvenli bir yere bırakacak. Onu oradan beğenmeyecek, ağacın tepesine fırlatacak. Yani bu bence kargonun sorumluluğunda olan bir şey değil yani. Orada sen git bak kardeşim işine, Allah Allah. Bir adet efendim Ceylan Ertem dinleyelim. Ceylan Ertem. Ardından devam edelim.
1: Masum perçem dökülsün. Haydi haydi haydi. Kaytan bıyık bükülsün.

0: Ceylan Ertem, Nar Çiçeği radyonuzdaydı.
1: Masum perçem dökülsün, haydi haydi haydi.
0: Efendim bakınız, çok enteresan bir şey. Can sıkıntısından denize attığı şişedeki mesaj hayatını değiştirdi. Hiç böyle bir şey yaptınız mı? Biz çocukluğumuzda yaptık. Denize atamadık, deniz yoktu olduğumuz yerde de. Akarsuya attık, 50 metre öteden kıyıya vurdu, o ayrı bir şey. Bizim heves kursağımızda patladı. Ama hep böyle merak etmişizdir yani. Günlerce mesela o akarsunun kenarında bekliyorduk. Hani gelir mi acaba bir not şişeden falan böyle. Filmlerde izliyorduk, çizgi filmlerde görüyorduk yani. Oradan bir hevesli bizimkisi de. Olmadı iş be. Kuzey Avrupa'da yolcu gemisinden denize atılan şişe, Avustralyalı ve Kolombiyalı iki kadın arasında 25 yıllık bir dostluk başlattı. Yıllarca sadece mektup ve faksla iletişim kuran ikili Tazmanya sahilinde ilk kez bir araya geldi. Abi internet mi internet geleli bayağı oldu yani dünyaya. Niye hala faksla ve mektupla uğraştınız ki? Neyse. Kolombiyalı Erika Boyero 1997'de bir yolcu gemisinde çalışırken denize attığı şişedeki notu binlerce kilometre ötede Avustralyalı Diane Charles buldu. Çeyrek asır boyunca yalnızca mektup ve telefonla süren dostlukları 2026'da şişenin kıyıya vurduğu Tazmanya sahilinde ilk kez yüz yüze buluşmayla taşlandı. Hey gidi hey. Kolombiyalı Erika Boyero 1997 yılında Kuzey Avrupa'da bir yolcu gemisinde barmanlık yapıyordu. Can sıkıntısından kurtulmak için boş içki şişelerine İspanyolca şiirsel notlar yazıp denize atıyordu. Esasen denizi kirletiyordu yani baktığın zaman. Notlardan birinin köşesine adını ve faks numarasını ekledi. O şişe canı sıkılmış yalnız. O şişe okyanusta binlerce kilometre yol kat ederek Tazmanya'nın güney kıyısındaki Tatlows plajına ulaştı. 2000'li yılların başında sahilde yürüyüş yapan Avustralyalı Diane Charles şişeyi buldu ve içindeki notu okudu. Kağıdın köşesindeki faks numarasını kullanarak Erika'ya ulaştı. Birbirinden binlerce kilometre uzakta yaşayan iki kadın arasında böylece alışılmadık bir dostluk başladı. Eskiden böyle şey vardı, mektup arkadaşlığı vardı, hatırlar mısınız? Dergilerde falan böyle şey, adresler mi oluyordu? Adresler oluyordu galiba değil mi? Böyle Tapon dergisi falan vardı işte, gençlik dergileri, müzik dergileri. Ne o Blue Jean falan vardı galiba. Oralarda böyle mektup arkadaşlığı köşeleri olurdu. Çünkü yok yani, daha her evde telefon bile yok. Yani cep telefonu, internet falan. Şimdiki nesle bunu anlatamayız ama yani o zamanlar hiç iletişim şeyi yok. Böyle adres bırakılırdı, fotoğraf gönderirdin dergiye. Oradan yayınlarlardı işte, mektup arkadaşın olurdu mesela. Yani ne haber uyudun bunun eski versiyonu. Faksla başlayan iletişim zamanla telefon görüşmelerine ve mektuplara dönüştü. Çocuklarının doğumunu, ev taşınmalarını ve hayatlarındaki büyük değişimleri yalnızca kelimelerin gücüyle paylaştılar. Erika, Kuala Lumpur'a yaptığı bir seyahat sırasında Tazmanya'nın ulaşılabilir mesafede olduğunu fark etti ve rotasını uzattı. Tazmanya Havalimanı'nda duygusal bir karşılaşmayla ilk kez yüz yüze buluşan ikili, ardından her şeyin başladığı Tatlows plajında birlikte yürüdü. Vay be vay. Erika'nın 1997'de yazdığı orijinal mektupsa günümüzde Stanley Discovery Müzesi'nde denizden gelen hikayelerin sergilendiği bir koleksiyonun parçası olarak korunuyor denmiş. Faks numarası var mı hala orada? Ya da hala faks numarası kullanıyorlar mı, onu bilemiyoruz tabii ki. Bak nereden nereye. Hep diyoruz yani, çocukluğumuzda böyle şeyler vardı. Merak ederdik acaba olur mu olmaz mı diye. Biz de evet yaptık, şişelere notlar düşüp yani kağıda yazıyorsun, şişeyi kapatıyorsun, atıyorsun. Ama bizimkiler işte uzun vadeli gitmedi. İleride 50 metre öteden tekrar kıyıya vurdu yani akarsuyu. Denize bırakmak gerekiyordu onları işte. Zaman zaman böyle hikayeler duyuyoruz. Enteresan geliyor hakikaten. 11.27 saatler. Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Radyo S95.6 burası. Hanımlar beyler, salı gününü paylaşıyoruz sizlerle. Ben Deniz Mahmut Uçakcan. 12'ye kadar radyonuzdayım. Bir reklam arası vereceğiz. Ardından son yarım saate giriş yapacağız. 0533-155-4000. 0533-155-4000 WhatsApp hattımızdır. Şimdi buradan bir Sezen Aksu'muz vardı bizim. Nerede o? Heh. tırıt tırıt tırıt. Tamamdır efendim, bir Sezen Aksu gelsin. Ardından bir reklam arasına gidelim. Reklamlardan sonra devam edeceğiz, ayrılmayın. Bursa Radyo.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo S.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder. Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve Pasta Kuru Yemiş Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. AS TV ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, AS TV.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Reklam.

Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet devam ediyor.

Mela Bedelli Kitasyorba radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namütün Ay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim bakınız, bir zam haberi var. Kedisini bahane ederek eşinden gizli zam istedi. Efendim bu kedi doymuyor bizim ya sevgili patron. Doymuyor efendim, doymuyor yani. Fransa'da bir aile içi bütçe davası sıra dışı bir dolandırıcılık yöntemini ortaya çıkardı. Dolandırıcılık mı? Zammam dediniz. Eşinin ev bütçesindeki katı tutumundan şikayetçi olan bir koca evdeki kedilerini haksız kazanç sağlamak amacıyla kullandı. Adam da yolu bulmuş. Eşine küresel ekonomik kriz nedeniyle kedi mamalarına %100 zam geldiğini iddia eden şahıs aylık kedi bütçesinin 50 euro artırılmasını talep etti. Eşinden aldığı bu ekstra nakdi bir yıl boyunca şahsi harcamaları için kullanan kocanın planı, kadının süpermarketteki mama fiyatlarını ve internetteki fiyat geçmişini kontrol etmesiyle bozuldu. Abi ama bu hiç mantıklı bir şey değil zaten yani. Mantıklı bir yol değil. Bu bulunur bu. Başka bir şey lazımdı burada yani. Bir de zaten hani paldır küldür birdenbire yap bu kedilerin mamaları da 50 euro artı falan filan demek de. Yani o an muhtemelen kadının boşluğuna denk gelmiştir. Sonra bak ne oluyor, süpermarkete gittiğinde o da bakıyor fiyatlara ne kadar olmuş bu kedi mamaları diye. Muhtemelen hani bu alışverişleri daha çok eşi yapıyordu. Kendi gittiğinde de ya da belki hani etiket bile gözüne ilişmiş olabilir. Ve sonra da bakayım bir de internette bu işin fiyatları neymiş diye bakıyor. Koca patlıyor. Yakalanan kocanın evdeki akıbeti belirsizlik koruyor demiş efendim. Yani o akıbete biz az çok tahmin ediyoruz. Yıllarca sürecek bir laf sokma durumu olacak. Yıllarca ama yani her fırsatta, her boşlukta. Her sorunda, ortaya çıkan sorunda. Bunlar efendim bu evde hep konuşulacak artık. Bu fatura bir ömür ödenecek yani açıkçası. 11.40 saatler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Radyo S 95.6 burası. Efendim salı gününü öğlenle buluşturuyoruz sizlerle. Şöyle bakıyorum bir taraftan. Bu nedir mesela? Firari hükümlü 1300 kilometrelik takiple yakalanmış. Beni nasıl buldunuz diyor. Nasıl kaçtın öyle? Niye bulunamayasın ki yani? Bursa'da hırsızlık suçundan kesinleşmiş toplam 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan ÖT. Polisin 1300 kilometrelik takibiyle Artvin'in Hopa ilçesinde bulunan ormanda inşa ettiği ahşap kulübede yakalandı. Zaten o dikkat de çekmiştir. Polisi karşısında görünce şaşıran ÖT beni burada nasıl buldunuz diye sordu diyor. İşte senin geldiğin yollardan gelerek. Bak Bursa'da karıştığı çok sayıda hırsızlık olayının ardından yargılandığı mahkemece toplam 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan ÖT'nin izini süren polis şüphelinin Artvin'e kaçtığını tespit etti. Hopa ilçesinde ormanda saklanan ÖT'nin burada kendisine ağaçlardan bir kulübe inşa ettiği ve dış dünyayla bağını kopararak yaşamaya çalıştığı belirlendi. Böyle de yaşam olmaz be kardeşim. Tamam hadi muhtemelen bu da izlediği filmlerden falan etkilenmiş de nereye kadar? Tamam hadi böyle kısa süreli gidip alışveriş yapıyorsun, geliyorsun eyvallah hani oradan yiyecek içecek bir şeyler alıyorsun da. Bunun yazı var kışı var yani. Bir de Artvin Hopa'dan bahsediyoruz, öyle kışın da sağlam kıştır oraları. Kulübenin yerini tespit eden ekipler firari hükümlüyü yakalamak için operasyon düzenledi. ÖT 1300 kilometrelik takiple ormandaki kulübede yakalandı. Karşısında Bursa polisini görünce büyük şok yaşayan ÖT ekiplere ya beni burada nasıl buldunuz diye sordu. İşte bu konuda biz ekiplerin de yorumunu merak ediyoruz efendim. Yani onlar nasıl cevap verdi? Hopa'da gözaltına alınarak Bursa'ya getirilen ÖT, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bursa E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildiği denmiş. Yani artık bulmak çok da o kadar zor olmuyor. Sen gittiğin yolları falan filan az çok hani bir yerden ipucu yakalandığında bulunduğunda hani bunun kamerasıdır bilmem nesidir ıvırdır zıvırdır az çok biliniyor yani. Kulübeyi de mutlaka bulmuşlardır yani.
Çünkü Hopa'da kaç insan öyle gidip kulübe yapacak? Birkaç kişiye sorduklarında onlar söylemiştir, ben sana söyleyeyim.

0: Yolunuzdaydı. 11.52 oldu saatler Radyo S'te. Ve efendim gitme vaktimiz geldi. Salı gününü öğlenle buluşturduk sizlerle. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. Gün içinde Instagram'dan Mahmut Uçakcan diye bakarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Ve bendeniz Mahmut Uçakcan sizleri yarın saat 10'da yine burada Radyo S'te Türkiye'nin en hayat dolu radyosunda namütenayi muhabbette bekliyor olacağım. Umuyorum sizler de oralarda olacaksınız ve yarın sabah yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.
1: Hoşça kal. Düşman beldenin yaman güzel.

0: dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sundu. Reklam. Radyo S.
1: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
2: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
3: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Reklam. Radyo S.
1: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
2: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siyahotel.com.tr.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
4: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
1: Reklam.
6: Radyo S.
0: Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, İyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.
7: Ne oldu bana bu akşam? Ne garip. Seni sanki ilk defa görüyorum.

0: sen bana aşk şarkıları çalan, gül kokuları getiren, ılık rüzgarlar.
1: Belki tatlı tatlı bu yalanlar.
0: Bir dakika, seni anlamadım.

0: bulutları yeryüzüne indiren şarkım.
1: Belki tatlı tatlı bu yalanlar.
0: Sen olmasaydın kim bilir.

Gerçekten de çok güzel. Ajda Palavra. Eskilerden bir şarkı ama 90'lı yılların sonlarına doğru bir best of albüm yapıp o albümde de bu versiyonuyla seslendirmişti şarkıyı bizlere. 95.6 Radyo S'deyiz. Günlerden salı. Öğleni biraz geçtik. 13.08 saatler. Bursa'da dışarıda müthiş sıcak bir hava. Vallahi kaç derece bilmiyorum ama eğer mecbur değilseniz dışarı çıkmamaya çalışın. Mecbursanız da ona göre böyle ince bir şeyler giymeye ve açık renkli şeyler giymeye çalışın. Hatta bugün arkadaşlara dedim ki şemsiyeniz yok mu? Gerçekten sadece yağmurda değil, böyle havalarda da şemsiye gerekli galiba. Bir ağaç altı bir gölge arıyor insan. Özellikle bir yerlerde bekliyorsa, beklemek zorundaysa. Dikkat edin kendinize ve bol bol tabii ki sıvı su tüketin. Ve tabii ki sokaktaki küçük canlıları da unutmayın. Herkese merhaba. Güne bakan başladı 90'larla, Ajda'yla, Palavra'yla ve şimdi Burak Kut. Yıl 1994 ve heyecanlıyım. Hoş geldiniz Güne Bakan'a.

Acaba bu hangi klibin şarkısıydı? Sandalyeye ters oturup söylediğimi yoksa İstiklal Caddesi'nde yürüdüğümü? Hatırlayanlar var mı aranızda? İki tane klip çekmişti bu albümde. Bu iki klipte çok konuşulmuştu. Candan Erçetin, yıl 1995 ve Umrumda Değil. Söylemeyeceğim hangisi olduğunu. Arayın bulun. Cem Karaca, saygıyla, sevgiyle, rahmetle anıyoruz resimdeki gözyaşlarıyla. Bir gün...

0: Bir Gün Belki Hayattan Ağır Roman filminin soundtrack'inde yer alan versiyonuyla çaldım. Biraz da nefesli çalgılarla yapılmış bir altyapıyla seslendirmişti Cem Karaca o zaman. Filmin görüntülerinden oluşan bir de video klibi vardı. Özellikle bu versiyonun.
1: İşte bu kapı, işte bu da sapı. Daha nasıl olur ki aşkın ispatı? Kartal ve pendik, gittik gittik geldik. Bakışınca o an...

0: ama derler ya kıvrıl fakat kırılma.
1: Asuman Pansuman. Ne kadar ayıp. Sevgili Arif için gelecek.
0: Ne yaptın Asuman?
1: Geçen gün elma değil ayvayı çalmıştık.
0: Kalbimi kırdın.
1: Bugün de Asuman Pansuman'la bizlerle. Mirkelam.
0: Yap bir bank.

Radio S. İstekler doğrultusunda hemen tarz değiştiririz. Playlistimiz hazır. Programa başlarken hazırlıyorum şarkıları ama sizlerden gelen isteklerle değiştiriyoruz. Birini çıkarıp birini ekliyoruz. Ya da bambaşka bir yola giriyoruz.

Arda arda iyi geldi, güzel geldi diyenlere gönderdik. Bir de fırtınalar estirelim. Her ne kadar iyi bir günde söylemeyecek olsa da. Çok da güzel bir coverla, düzenlemeyle, Pamela yorumuyla. Kısa bir reklam, reklamlardan sonra bir yarım saatimiz daha var. Eski ama eskimeyen, unutulmayanlarla.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siyahotel.com.tr.
3: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
4: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
1: Reklam. Radyo
0: S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Serdar Ortaç her daim ne zaman şarkı yaparsa yapsın zaten 90'larda yayınlanmış hissi veriyor. Düşman da öyle şarkılardan bir tanesiydi. Reklamların hemen ardından istek sahibine gönderildi. Şimdi 90'larda değil, 80'lerin sonundan biri kayağın şarkısı. Yıl 1988, Nilüfer, Mor Menekşe.

Ardener acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner acayip.

0: döner acayipsin.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım.
0: Oynama şıkıdım şıkıdım. Sezen Aksu'nun şarkısı Hepsi Senin mi? 1994 yılında Acayipsin adlı albümde seslendirmişti Tarkan bu şarkısını. Sevgili Mehmet Ata bugün annesiyle beraber iş yerinde. Annesine yardım ediyor mu? Bizden bir şarkı istiyor ki bu şarkıyı ben çok severim. Kendisine armağan edeceğim. Mehmet Ata ve annesi Ezgi için gelecek. Yıl 1999 ve Nalan, Acemi Balık.

aşklara. Diyorum ya, sizden gelen mesajlarla, isteklerle sürekli değişiyor playlistim. Tarzı da değişiyor, havası da değişiyor. Bir kereden hiçbir şey olmaz Kenan Doğulu ve artık bitireceğiz galiba yavaş yavaş. İlk saati, ilk saatin sonunda son iki şarkı çalacağım sizlere. Önce 8-15 vapuru, bambaşka bir versiyonla burada. Yancı Evcimik. Mahmut'un isteğiyle Ezgi Ömer Mehmet Ata'ya geliyor. Mehmet Ata bugün misafirimiz mümkünse demişler. Hadi gelsin bakalım Yancı Evcimik'imiz. Ardından da Emre Altuğ burada olacak. Acaba hangi şarkısıyla?

Hatırlayanlar vardır, bir kaset olarak çıkmıştı. Kasetin A tarafında iki versiyon, B tarafında iki versiyon. 8-15 vapuru ki bu Türk versiyonu. Bol darbukalı, klarnetli. Bambaşka bir Türk versiyonu olmuş. Hemen ardından dedim ya, Emre Altuğ ile bitireceğiz ilk saati diye. Hangi şarkısı acaba? Sıcak, daha da sıcak olacak.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S.
2: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
3: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
4: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
5: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
6: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Uzun bir aradan sonra Sezen Aksu'dan yeni bir şarkı, hatta eşlik ettiği bir şarkı, Hıçkırık geldi radyolarınıza.
1: Bir ağlamak, yine ağlamak, hıçkırık, hıçkırık.
0: Yenilerle başladık ikinci saate ve yenilerle devam edeceğiz. Bildiğimiz bir isim Cem Yenel, onun yenisidir. Evet evet.

0: tıt. Hak ediyorum seni.
1: Ne yapalım yani, çorak topraklarda büyüdük diye kalbimiz sulanınca yeşermeyelim mi? İstanbul'un kenar mahallelerinden birinde ışıklı tabelaların, pavyon şarkılarının ve kırık kalplerin arasında. Biraz kahkaha, biraz aşk, biraz da pişmanlık. Ama en çok da insanlık. Burada herkes biraz yaralı, herkes biraz komik. Çünkü kimse kimsenin işine karışmaz. Sevmek bu kadar zor, sevilmenin bu kadar gürültülü olacağını tahmin etmez. Sevmekten öldü desinler, oyunumuzun adı Murat Mahmut Yazıcıoğlu'nun kaleminden çıktı. Bu masalsı hikaye aşkı hayatın tozlu köşelerinden anlatıyor. Gerçekte hayal, kahkaha ile sızı birbirine karışıyor. Oyuncular bazen anlatıcıya, sahne hayata dönüşüyor. Murat Mahmut Yazıcıoğlu yazdı. Eray Soykan yönetti ve oyuncuları arasında ona eşlik edenlerse Elif Soykan, Eda Çelik, Umut Babacanlı, Poyraz Koray. Sezonun son oyunlarından Sevmekten Öldü Desinler bu akşam saat 20.30'da Aspera sahnede izlenebiliyor. Biletlerse biletini al da ve bu bilet de satışta.

0: ve biz.
1: Sahne Art ikinci perde oyun çıkarma atölyesi katılımcıları oyunu Çılgın Dünya. Dünya zaten başlı başına bir kaosken aşkın insanı büsbütün delirttiğini hiç düşündünüz mü? İspanyol tiyatrosunun altın kalemi Lope de Vega'nın zamansız başyapıtı kahkaha dolu ve ironik bir rejiyle sahneye taşınıyor. Her şeyin alt üst olduğu, mantığın rafa kalktığı ve herkesin kendi çılgınlığını yaşadığı o meşhur yere, yani Çılgın Dünya'ya hoş geldiniz. Burası bir akıl hastanesi mi yoksa dışarıdaki dünyanın ta kendisi mi? Kimin gerçekten akıllı, kimin gerçekten çılgın olduğunu çözmek hiç kolay olmayacak. Hazırsanız anahtarı çeviriyoruz. Oyun bu akşam saat 20.30'da. Kafa sahnede. Çılgın Dünya.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali olarak başladı. Türkiye Kültür Yolu Festivali. Ve bu yıl 26 şehirde gerçekleşiyor. Dünyanın en büyük festivali Türkiye Kültür Yolu Festivali 8 ay boyunca 7'den 70'e herkesi kültür ve sanatla buluşturuyor. 25 Nisan'da Şanlıurfa'da başladı. 15 Kasım 2026'da Adana'da sona erecek. Ve yaklaşık 8 ay sürüyor bu festival. Bu yıl 234 gün sürecek. Bir sonraki yılda ise Balıkesir, Denizli, Hatay, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ'da katılacak festivale. Toplam 32 şehre ulaşacak. 2021 yılında 80 mekanda ve 2000'in üzerinde sanatçı ile başlamıştı. Bugün ise uluslararası bir kültür markasına dönüştü. Beni bırak kendi halime, kendi... Bursa'daki konserlerse cumartesi akşamı Demet Akalın'la başladı. Sensiz... Pazar akşamı Ceza ve dün akşam da Derya Ulu sahnedeydi.

Aslında Gökhan Özen'le beraber sahne alacaktı demek bakalım. Çünkü son projelerini hep beraber yapıyorlar. Toplamda 3 şarkı oldu. Daha eskileri de var. Onlardan bir tanesiydi Benden Sorulur. Bu arada sadece konserler olmuyor tabii ki bu festivalde. Sergiler var. Galerilerde. Çeşitli mekanlarda, sergi salonlarında. Çok güzel yarışmalar var. Tiyatro oyunları var. Dediğim gibi dün akşam da Derya Ulu sahne almıştı. Bazı yaşanan şiddet olaylarına karşı Derya Ulu çok da güzel şeyler söyledi sahneden. Ve güvenlik önlemleri tabii ki daha sıkıydı. Bundan sonra da öyle olacak. Derya Ulu geliyor bu arada. Yenisi Şımarık'la. Şimdi...

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

akşam Derya Ulu vardı aynı sahnede. Bu akşamsa Serkan Kaya. Arabesk müziğin ve fantezi müziğin son günlerdeki en başarılı isimlerinden bir tanesi. En sevilen şarkılarıyla saat 21 itibariyle Bursa'da FSM hastane alanında sevenleriyle buluşacak ki ben Murat Yeter'in albümünden, projesinden Bekar Gezerim şarkısını onun yorumuyla çalacağım haberinin ardından.

Serkan Kaya haricinde de 1 Temmuz Çarşamba, yani yarın akşam Levent Yüksel, 2 Temmuz Perşembe Ebru Yaşar, 3 Temmuz Cuma Gökhan Türkmen, 4 Temmuz Cumartesi Murat Boz ve finalde de Pazar akşamı Sinan Akçıl yine FSM Hastane alanında saat 21'de konserlerini verecekler. Tüm konserlere girişler bir kez daha söyleyelim, ücretsiz. Bu arada Kültür Yolu Festivali sosyal medya hesabıysa kulturyolufestivali.com internet sitesiyle @Türkiye_Kültür Yolu Instagram hesabı üzerinden takip edilebiliyor. Buradan da bütün bilgilere, tarihlere, konserlere, isimlere ulaşabiliyorsunuz. Madem yarın akşam bir kez daha Bursa'ya geliyor ki daha iki hafta önce Bursa'da Açık Hava Tiyatrosu'nda bir konser vermişti. Levent Yüksel tam 2000 yılında çıkardığı bir şarkıyla konuk olsun programa. Sultanım desin o da.

Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.

0: dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Reklam.
2: Radyo S.
0: Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Kırık Kalpler adlı albümde seslendirmişti Sertab Erener bu şarkısını. 10. yıl dönümü sebebiyle bu albümde yer alan şarkıları stüdyoya girdi, tekrar yorumladı ve tekrar bizlere sundu. İşte yeni versiyonuyla çaldım ben de sizlere. Güne Bakanlar reklamlarının hemen ardından Sertab Erener'den Olsun. Şimdi ise sözleri Zeynep Talu'ya ait. Bestesi ise Barlas Erinç tarafından yapılmış bir şarkı. Zamanında Özlem Tekin okumuştu, yorumlamıştı. Ama Talu Şarkıları projesinde Gökçe ve Pamela beraber söyleyecekler. Adresler karıştı.

Aydilge ve Yaren Özaydın. Yeni yepyeni bir çalışma Idı Dıdı. Radyonuzdaydı. Şimdi biraz geçmişe götüreceğim sizleri Ege ile birlikte. Ege eski ama eskimeyen, unutulmayan 90'lar hitlerini 2026 remixleriyle, aranjesiyle yeniden yorumladı ve sundu bizlere. Şimdi onlardan biriyle geliyor. Radyolarınıza, karanlıktan aydınlığa. Ege.

Ege bize eşlik edecek ve bizler de dün Amerikan Box Office listesine şöyle bir göz atmıştık. Bir de Türkiye Box Office listesi ki pazartesi öğleden sonra akşam üzeri hazırlanıyor bu liste. O yüzden salı günü programında ancak aktarıyorum sizlere. Bu hafta vizyondaki ikinci hafta sonunda 110.640 seyirciye ulaşarak, 1640 seyirciye ulaşarak gişenin zirvesindeki yerini koruyan filmimiz Oyuncak Hikayesi 5. Film 10 günde toplam 437.698 seyirciye ulaşmayı da başarmış ayrıca. Amerika'da olduğu gibi ülkemizde de başarılı bir gişe performansı sergileyen Saplantı ise 31.792 seyirciyle ikinci basamakta yer almış ve film şimdiye kadar Türkiye'de 375.000 kişi tarafından seyredilmiş. 3 yıl önce gerçekleşen depremin etkilediği 11 ilde öğrenciler ücretsiz olarak gösterildi. Dedektif Raptor adlı filmi izlediler ve bu kampanyanın etkisiyle 29.359 seyirci tarafından izlendi. Dedektif Raptor adlı animasyon film. Toplamda 400.000 seyirci baremini geride bırakan Backrooms ise 24.959 seyirciyle 4. basamakta kendine yer bulurken haftanın öne çıkan yeni filmi Cuma günü vizyona girdi ama bir hayal kırıklığı deniyor ki Amerika'daki rakamları da aynı şekilde. Supergirl açılışını ne yazık ki 18.599 seyirciyle ancak 5. sırada yapabilmiş Türkiye Box Office listesinde. 6 ve 10 arasındaki filmler de gelecek. Ne zaman? Az sonra. Önce Ece Gürsel yeni yepyeni şarkısı Sokak Kafası'yla burada radyonuzda. Şimdi.

6 numarada bir korku filmi var ki o da Cuma günü vizyona girenlerden. 12.842 kişi tarafından izlenmiş ilk hafta sonunda Derin Kabus. 7 numarada ise aslında bir hayal kırıklığı da Steven Spielberg filmi için 3. haftasını doldurduğu 104.988 kişi tarafından izlenerek İfşa günü.

8'de Koloni, 9'da Dikkat Kıyamet, 10 numaradaysa bu haftanın yenisi Sihirli Hayvanlar Okulu yer alıyor Türkiye Box Office listesinde. Son iki şarkıyla bugün de bitiriyoruz programı. Ümit Sayın Koray Avcı ile Hicran. Ardından da sürpriz bir şarkı gelecek radyolarınıza. Yarın aynı saatlerde birlikte olmak dileğiyle iyi bir gün, iyi bir akşam olsun sevgili kadın.

0: Tel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sundu.
1: Reklam. Radyo S. Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
2: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
3: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Radyo
1: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
2: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek

0: yapıyor beni.
1: Reklam. Radyo S.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
3: Yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
4: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi.

0: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup. AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, AS TV.
1: Reklam.

0: Reklam. Radyo S.
1: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
2: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
3: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
4: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın. Bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Reklam. Radyo S.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
5: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Onları sevmem, sen de onlardan değil.
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
4: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
5: Bursa 16, Bursa 16, indirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
6: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
7: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
8: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve Pasta Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Siya Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siya Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siyahotel.com.tr.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo S.
1: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
2: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun. Bursa 16. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
3: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
4: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Ben seni...
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
4: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
5: Bu hilal sensiz olmaz.
6: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Radyo
1: S. Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Reklam. Radyo S. AS TV ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, AS TV.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Bursa Radyo F.
1: Sen anama, bir damla gözyaşın yeter. Sen üzülme.

0: Bursa Radyo F.
1: Unut beni, benim seni unuttuğum gibi. Hadi, hadi.